0: gözümün bacası. Ne gündüzü belli, ne de gecesi.
1: Ağzı ballı.
0: Yıllar yıldır şu Alman

0: deme lazım koskoca ırmak. Madem Taksim'imde var susuz durmak.
1: Vay deli vay.
0: Senin bahsettiğin yeğenim ojeli parmak. İçin asırlanmış.